yapan makarnan şey açmak. En basit o has kovanı yemek yok. O kaç gün bayağı kalıyor. O kadar da düşkü olsun. Buna bağlı bir böyle bir yani. Sözü ne yaz? Bir iki akar okuyorsun. Ne kodu okuyorsan hesap orta sağa barışın. Ne kodu okuyorsan. Çiğ kodu. Deli gelişi var.